Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

istiyorsanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

say, Loyal? Is that what I want to hear?

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedi. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş, hasta kabulüne başlığı ve randevu için 444 50 58.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

7.45 oldu saatler. Güzel şarkılar dinliyoruz. Sabah haberleri devam ediyor. Güzel şarkılar dinlerken güzel bir günün de bizi beklediğini söyleyeyim. Trakya'da hava parçalı, bulutlu olacak. Deniz suyu sıcaklıkları tam böyle güzel, insanı serinleten, üşütmeyen sıcaklıklarda. Silivri sahilleri 19 derece, Tekirdağ, Kumbağa, Altınova, Barbaros sahilleri 22 derece, Marmara Ereğlisi'nde deniz suyu sıcaklığı biraz daha yüksek, 24 derece. Saros'da girip serinlemek isteyenler için Saros'da deniz suyu sıcaklığı 22 derece.

0: Kan araştırma, insanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir oran son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcaklar, güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Nino gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Tolga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM.

Küpe FM'den herkese bir kez daha günaydın. Hafta ortasındayız. 17 Haziran çarşamba sabahındayız. Güzel, keyifli bir gün diliyorum. Trakya'nın dört bir tarafında bu dakikalarda radyoları başında olan değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere. Gündem yoğun tabii. Gündemi aktarıyoruz sabah haberlerinde. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabahta. Gündemdeki konu bilmiyorum sizin oralarda başka neler konuşuluyor ama Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırılması, İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceriz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
8: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: Küpe FM reklam.

Dünya Kupası heyecanlı karşılaşmalarla devam ediyor. Son finalist Fenerbahçe beni andı. Fransa 2026 Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Mbappe Pele'yi solladı. Dünya Kupası'nın son finalisti Fransa. 2026 FIFA Dünya Kupası I grubu açılış karşılaşmasında dün akşam Senegal'le karşı karşıya geldi. Senegal çok direndi ama Mbappe'ye engel olamadı. Dünya Kupası'ndaki gol sayısını Mbappe, Messi ve Pele'yi geride bıraktığı maçı Fransa'nın 3-1 kazanmasıyla sonuçlandı. Bu arada tabii Messi de bir dünya rekoru kırdı Dünya Kupası'nda. Son şampiyon Arjantin, Cezayir'i Messi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giydi Messi oyuncu olarak ve turnuva tarihinin en golcü ismi konumuna geldi. Aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde en çok gol katkısı yapan futbolcu olarak da tarihe geçti.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor ve bir gelişmeyi aktaralım sizlere. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı ve İstanbul Valiliği de açıklama yaptı. Silivri İlçe Belediye Meclisi'nin belediye başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür dedi. Cumartesi günü saat 10'da toplanacak Silivri Belediye Meclisi ve görevden uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu'nun yerine bir vekil seçecek.

0: FM reklam.
1: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292. Silivri Sürücü Kursu.com.

0: İstanbul ve Trakya Anabayi. Otocenter Lüleburgaz.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Sabah haberleri devam ediyor ve biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurullah Arıkan stüdyomuzda olacak ve kendisiyle önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Üniversite sınavı yaklaşıyor, tercih dönemi yaklaşıyor. Sadece tabii öğrenciler puanlarına göre ya da ilgi alanlarına göre tercih yapmıyorlar. Üniversitenin olanakları da artık gençlerin tercih yapmasında önemli bir sebep olarak sıralanıyor, üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla biraz sonra gerçekleştirilecek olan bu sohbette de bu anlamda güzel bilgiler verilecek. Bu sohbette sizleri de bekliyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Küpe FM reklam.
6: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi yayınımızda bir konuğumuz var. Bu konuğumuzla sohbet etmeden önce hatırlatalım, sizleri de bu sohbete bekliyoruz. Çünkü hem sınav dönemi yaklaşıyor, hem sınav döneminden sonra asıl önemli olan tercih dönemi başlayacak. Tercih yapacak olan adaylar ve bu adayların ailelerine rehber olacak bir yayın yapacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurullah Arıkan stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
6: Sanırım üniversitenin en yoğun birimlerinden bir tanesinin başındasınız değil mi?
8: Evet. Normal şartlarda akademisyen kimliğimizle de üniversitede devam ediyoruz. Fakat her ne kadar akademik hayat üniversite üzerinde yürüse de Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı üniversitenin olmazsa olmazı olduğu kadar da varlığıyla büyük bir alana hizmet veren bir daire başkanlığı olarak görünmekte.
6: Peki bunu mesela dinleyicilerimize nasıl açıklarız? Sizin bu birimin başında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak ne tür bir program yürütüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz özet olarak?
8: Bey, biz aslında akademik hayatı sadece dersle sınırlı görmüyoruz. Burada öğrencilerimizin, gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirebileceği, desteklenebileceği yaklaşımları benimsiyoruz. Özellikle öğrenci kulüplerinin koordinasyonunu, kültürel etkinliklerle, spor organizasyonlarıyla, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla daha birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin aktif ve üretken bir birey olarak topluma kazanımında destek olmuş oluyoruz.
6: Evet, tabii sadece artık günümüzde, özellikle günümüzde hep böyleydi belki ama sadece öğrencilerin gelip o kampüste dersleri teorik ya da pratik olarak öğrenip sonrasında bu mesleğe hazırlanmaları yeterli olmuyor. Çünkü o öğrencilerin o kampüs yaşamları içerisinde başka ihtiyaçları da var. Bu ihtiyaçlar işte sosyal ihtiyaçlar, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler. Peki üniversite tercihi yapacak yakında gençler. Bu üniversite tercih edecek olan öğrenciler açısından kampüs yaşamı ve bu kampüs yaşamı içerisindeki sosyal imkanlar neden önemli?
8: Aslında cümleyi net ifade etmek gerekirse Duran Bey, burada üniversiteyi sadece ders görülen bir yer olarak görmemek gerekiyor. Bireyin her şeyden önce kendini keşfettiği bir alan burası. Hem sosyal çevre oluşumunda hem hayat hazırlığında bir yaşam alanı. Kampüs yaşamı öğrencilerin iletişim becerilerinin oldukça ileri safhaya taşıyan bir alan. Burada farklı alanlarda deneyim kazanmasına, aidiyet duygusunun oluşmasına da katkı sunan bir kampüs olması önemlilik arz ediyor.
6: Evet, biz üniversitenin bir aslında yakın çalıştığı bir paydaşı olarak bu konuları biraz daha yakından takip etme imkanımız oluyor. Yani öğrencilerin, öğrenci kulüplerinin yaptığı çalışmaları biz de zaman zaman yayınlarımızda duyuruyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde mesela kariyer günleri gerçekleştirildi üniversitede ama sadece bir kariyer günleri organizasyonu değil, aslında bunun hemen sonunda gerçekleştirilen güzel bir müzik şöleni vardı. Dolayısıyla üniversitede okuyan öğrenciler sosyal yaşantılarında ne yaşıyorlarsa, neye gereksinim duyuyorlarsa aslında o konuda hiçbir kesintiye uğramadan üniversitede de bu hayatlarının üstüne hatta daha fazla koyarak devam ettirmeleri gerekiyor.
8: Burada şöyle, sosyal yaşam alanında aslında biz öğrencilerimize akademik takvim boyunca çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Tabii bu etkinlikler dış paydaş sayısının arttığında sizin dikkatinizi çektiği gibi tüm Silivri'nin ya da İstanbul'daki öğrenci kitlesinin de dikkatini çeken bir hal alıyor. İfadenizle yer alan o kariyer günleri etkinliğimizde biz 3 yerleşkemizde de ortalama 1000-1500 öğrencinin, yine 150'ye yakın bir sektörel paydaşımızın buluştuğu bir alan oluşturduk. Tabii sonunda da güzel bir konser etkinlikleriyle, çeşitli söyleşilerle, çeşitli seminerlerle de taçlandırarak güzel bir öğrenci ve sektör buluşması sağladık. Bu da yine en başta konuşmaya başladığımız gibi öğrencinin gelecekteki hayatında sektörlerle olan bağdaşlılığını da daha net bir şekilde kurmasına imkan sağlıyor.
6: Evet, üniversite dediğimiz zaman aslında aklımıza birçok şey geliyor da mesela kütüphane üniversitenin en önemli unsurlarından bir tanesi. Ama onu bir kenara bırakacak olursak, kütüphanenin yanı sıra öğrenciler için kampüs içerisinde yararlanabileceği çeşitli sosyal, kültürel ve sportif olanakların olması da gerekiyor. Evet. Rumeli Üniversitesi'nin sadece Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesi yok. İstanbul'da da Kadıköy'de var, Ümraniye'de var. Evet. Şimdi yeni açıldı.
8: Rudik dediğimiz Ok Meydanı yerleşkesi.
6: Ok Meydanı'nın yerleşkesinde var. Biraz bu üniversite bünyesindeki sosyal, kültürel ve sportif imkanlardan söz edebilirim.
8: Aslında Rumeli Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen 10. yılında gelişen ve her gün mevcut değişime de ayak uyduran bir üniversite. Bu bağlamda sizin ifade ettiğiniz gibi öğrencinin sadece bir kütüphane ya da bir kantin, kafeteryadan ibaret göreceği bir kampüs yaşamı sunmuyoruz. Her yerleşkemizin içerisinde öğrencinin atölye bazında kendini geliştirebileceği, sportif alanlarda yine spor salonlarıyla iç ve dış bahçelerimizde olmak üzere birçok imkan sunabiliyoruz. Bu anlamda Sağlık Bilimleri Fakültemiz Bostancı'da yerleşkemizde yer alan örnek fakültemizde bize bir anda minvaldarlık yapıyor bu konuda ve öğrencilerin daha çok üniversite içerisinde zaman geçirmesine, yerleşkiye aidiyet duymasına önem gösterdiğimiz bir alan olarak da değerlendiriyoruz bu bahsetmiştiğiniz konuları.
6: Evet, bir daha hatırlatalım sohbete sonradan katılanlar varsa eğer dinleyicilerimize. Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Nurullah Arıkan'la sohbet ediyoruz. Hocam şimdi öğrenci kulüpleri de tabii tür faaliyetler arasında önemli yer tutan unsurlardan bir tanesi. O öğrenci kulüpleri, ben biliyorum ki mesela bazı bölümlerin bazı derslerinde öğrencilerin bu kulüpler içerisinde faaliyet gösteriyor olması onların notlarına da bir olumlu katkı sağlıyor. Biraz öğrenci kulüplerinden, bu projeden söz etsek.
8: Aslında öğrenci kulüplerinin oluşumu genellikle bizim akademik dönemimizin başlangıcında başlıyor. Biz oryantasyon haftası olarak adlandırdığımız haftada birinci sınıfa yeni gelmiş öğrenci arkadaşlarımızın talep ettiği alanlarda da birçok kulüp etkinliğine başlıyoruz. 2026-27 akademik döneme geçiş olan bu süreç içerisinde ifade etmek gerekirse bizim şu anda 46 adet aktif öğrenci kulübümüz var. Tabii hepsini tek tek nitelikli olarak ifade etmek zor ama biz sosyal hayatın içerisinde gereksinim duyulan, bunun içerisinde afet de olabilir, girişimcilik de olabilir, yine biraz önce ifade ettiğimiz sporsal faaliyetler olabilir, yapay zeka ya da sağlıklı yaşam kulübü olarak adlandırabileceğimiz öğrencinin kendine aidiyet duyduğu, mezuniyet sonrasında sosyal ve kişisel yaşamına katkı sağlayacak kulüplerle öğrencimizin donanımlı bir şekilde mezun olmasını hedefliyoruz bu şekilde.
6: Bir de tabii spor konusu var hocam. Spor faaliyetleri açısından da öğrenciler çok faal bir süreç geçiriyorlar okulda biliyorum. Sosyal medya hesaplarından bu noktada takip etmelerini hatırlatalım bizi dinleyenlere. Evet. İlle öğrenci olmaları gerekmiyor bence. Rumeli Üniversitesi'ni mesela Instagram'dan takip ettikleri zaman ben orada görüyorum okulun öğrencilerin çeşitli branşlarda yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde ettiklerini, dereceler aldıklarını görüyorum. Spor faaliyetleri açısından öğrencileri nasıl bir ortam bekliyor?
8: Spor faaliyetleri anlamında aslında biraz önce de ifade ettiğim gibi Bostancı yerleşkemiz bizim Sağlık Bilimleri Fakültesi anlamında donanımlı bir yerleşke. Biz orayı kendimize minvalder kabul ediyoruz. Oradaki akademik kadromuzun da öngörüleriyle farklı alan ya da programların bulunduğu yerleşkemizde de yine biz hem kampüs içi hem bulunduğumuz ilçe sınırlarındaki tüm sporsal faaliyetlerde öğrencilerimizi dahil ediyoruz. Örnek vermek gerekirse yine geçtiğimiz haftalarda Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından icra edilen Gençlik Haftası'nda üniversitemiz su topu turnuvasında birinci oldu Silivri ilçesindeki yerleşkede yer alan arkadaşlar. Burada güzel olan bir konu iki kız öğrencimizin de medeni cesaret gösterip o müsabakada tek katılımcı olan bir ekip olmamızdı. Böylelikle bir katkı oluşuyor. Öğrencinin hem spor alanındaki ilgi ve alakasını da destekleyen bir proje olarak da ortaya çıkarmış oluyoruz.
6: Hocam şimdi bize de sizin okulun çeşitli bölümlerinden özellikle sinema, televizyon, radyo bölümü ve grafik tasarım bölümünden hem stajyerler geliyor hem de o stajları bittikten sonra biz de tam zamanlı olarak çalışan arkadaşlarımız da sonrasında evet, evet. Mesai arkadaşı olarak devam ettiğimiz arkadaşlarımız da oluyor. Onlarla ilk görüşmeleri yaparken biz kurum olarak onlara mesela sorduğumuz şeylerden bir tanesi de şu. Okulda herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldınız mı? Okulda bir kulüp, öğrenci kulübü çatısı altında faaliyetler yaptınız mı diye. Çünkü şunu biliyorum ki biz kendi iş tecrübemizden o okulda kendi bölümünüzle ilgili teorik ya da pratik eğitim almak çok kıymetli. Onu cebe koyduk ama bu tür faaliyetlerde aktif olarak yer almak da hem eğitimlerine hem de sonraki profesyonel çalışma hayatında kariyerlerinde de büyük etkisi oluyor diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
8: Aslında siz bizim akademik sürecimizi telaffuzlarınızla tek tek sıralıyorsunuz. Yine geçtiğimiz haftalarda Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde tasarım kulübünün gerçekleştirdiği 4 günlük bir etkinlik sürecimiz oldu. Burada biz mevcut grafik tasarım bölümünden ya da basın ve halkla ilişkilerle ilgili alanlarda birçok söyleşi ve seminerler gerçekleştirdik. Muhakkak siz de ziyaret etmişsinizdir. Böylelikle öğrencinin hem organizasyona aktif katılımı hem sonrasındaki iş görüşmelerinde bilgi ve becerisine katkı sağlayan bir süreç yönetmiş oluyoruz biz de.
6: Evet, bir önemli konu da hocam öğrencilerin okulda bulundukları o eğitim öğretim süreci içerisinde akademik süreç içerisinde ihtiyaç duydukları anda onlara hem sağlık hizmeti açısından hem de psikolojik olarak danışmanlık ya da rehberlik vermek. Bu konularla ilgili üniversitenin olanaklarından biraz söz edelim.
8: Yine konuşmamızın en başında söylediğiniz gibi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı geniş çerçeveli bir başkanlık olması sebebiyle biz öğrencimizin sağlık hizmetleri ya da rehberlik danışmanlık hizmetlerini bu başkanlık bünyesine yürütüyoruz. Her yerleşkemizde mevcut doğabilecek acil duruma müdahale edebilecek donanımlı hemşirelerimizle revir hizmetimiz var. Bunun yanında yine PDR diye adlandırdığımız psikolojik rehberlik danışmanlık alanında randevu yöntemiyle öğrencilerimizin sosyal ya da akademik hayatlarında destek istedikleri anlamda da destek sağlayan psikolojik ve danışmanlık hizmeti veren arkadaşlarımız mevcut.
6: Bir kez daha hatırlatayım. Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurullah Arıkan'la sohbet ediyoruz. Hocam yine biz üniversiteyle Küpe FM olarak yakın çalıştığımız için biliyorum. Evet. Yeni akademik yılı başlangıcında oryantasyon eğitimi dediğimiz süreçte yeni gelen öğrencilere böyle işte mesleğinde eski olanlar, tecrübeli olanlar gelip mesleki birikimlerini paylaşıyorlar, tecrübelerini paylaşıyorlar. Ama bunun haricinde üniversiteye Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hatta yurt dışından başka ülkelerden de öğrenci geliyor. Tabii. Öğrenci sayısı 10.000'leri geçmiş durumda. Bunu biliyorum. Özellikle o öğrencilerin o yaşadıkları yerden ilk kez ayrılıp da ilk kez farklı bir hayatı deneyimlemeye başladıkları zaman çeşitli yardıma, rehberliğe ihtiyaçları olabiliyor. Yeni başlayan öğrencilerin kampüs yaşamına uyum sağlaması için ne tür çalışmalar yapılıyor?
8: Aslında Turan Bey, biraz geniş çerçevede baktığımızda biz aday ilişkileri ve tanıtım ofisi dediğimiz ofisimizle orta öğretim düzeyindeki öğrencilerle biz 11. 12. sınıfta buluşmaya başlıyoruz. Bizim buradaki tek amacımız üniversiteyi tanıtmak değil. Orta öğretim hayatından yeni bir hayata geçecek olan üniversite öğrencisine biz öncelikle biz kendi kampüslerimizin içerisinde deneme sınavlarıyla, workshoplarla, seminerlerle varlık göstergemizi sergiliyoruz. Bunun sonrasında bizi tercih etmiş olan öğrencimizin de yine ilk iki hafta içerisinde hem akademik hem de sosyal alanlarda kulüplerin oluşumu, öğrencinin alanları tanıması, yerleşkedeki hayata kendini entegre edebilmesi için 15 günlük bir süreçte entegrasyon çalışması da yürütüyoruz yine başkanlığımız bünyesinde.
6: Hocam tabii bir de şöyle bir durum var. Mesela düşündüğüm zaman ben bundan 35 sene önceki kendi öğrenciliğimi bu kadar hem ben devlet üniversitesinde okudum. O zaman Vakıf Üniversitesi Türkiye'de bu kadar yoktu. Okuduğun okul, okuduğun şehrin tabii ki çok etkisi var ama geriye dönüp baktığım zaman mesela benim sınıf arkadaşlarım hep kendi bölümümüzden kişilerle arkadaşlık ediyordu ama ben üniversitede halk oyunları oynadığım için Kafkas halk oyunları oynadım, işte Trakya halk oyunları oynadım. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerde sadece kendi bölümünden değil üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerle de iletişim ve arkadaşlık kurulabiliyor. Dolayısıyla bunun bir de en azından benim gözlemlediğim böyle bir katkısı var. Bu öğrencilerin sosyal gelişimine de kuşkusuz katkı sağlıyor.
8: Tabii ki.
6: Evet. Üniversitenin etkinlikleri bu saydığımız konu başlıklarında yıl boyunca devam ediyor. Az önce söylediğimiz gibi en son kariyer günlerinde bir Silivri kampüsünde iki kampüste daha gerçekleştirildi.
8: Evet, Bostancı'da da ve Anadolu Merkez yerleşkemizde de gerçekleşti.
6: Orada da konserler oldu mu
8: tabii,
6: hocam?
8: Tabii. Yerleşkenin kendi fiziki yapısına uygun kariyer günleri kapsamında hem konserler hem sektörel buluşmalar hem ilgili alanlarda seminerlerle dolu dolu bir üç gün geçirdik diyebiliriz.
6: Evet. Bir de tabii birkaç yıldır üniversitenin Rumeli Üniversitesi'nin mezuniyet törenlerinde de elimden geldiğince
8: evet, teşekkür ederiz.
6: Rica ederim. Severek büyük keyifle yapıyorum. Yardımcı oluyorum ama bana orada en büyük yardımcılardan birisi yani yardım edenler de bir bakıma aslında okulun öğrencileri ya da mezun olan öğrencileri. Onlar da her tür faaliyette hem böyle sanki profesyonel olarak bir organizasyon şirketinde deneyim kazanmış gibi işlerine hakim bir biçimde ve severek gönüllü olarak bu tür etkinliklerde de görev alıyor. Ne tür mesela yıl boyunca yıla yayılmış olarak ne tür başka etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz?
8: Biz aslında daire başkanlığının ifadesiyle uygun bütün alanlarda öğrencinin varlık göstermesini sağlıyoruz. Yine daire başkanlığımızın alt birimler içerisinde Rumeli Kariyer Merkezi dediğimiz kısa ismiyle Rumeli Kamp Reklam dediğimiz bir merkezimiz var. Sizin Silivri halkının sizin güzel sesinizle buluşturma imkanı sağladığımız o mezuniyet törenlerinde mesela öğrencilerimizin hem kariyer alanında hem mezuniyet sonrasında kendilerine farklı iş olanakları yaratabilecekleri alanda da varlık göstermesini sağlıyoruz. Aslında burada bu konuyu atlamamak lazım. Biz mezun ettikten sonra öğrencimizle ayrılmıyoruz.
6: Evet.
8: Örnek veriyorum, 19 Mayıs günü biz yine bazı programlarımızda mezun buluşması dediğimiz süreçleri yönetiyoruz. Hem kariyer merkezimiz üzerinden hem de akademik birimlerdeki hocalarımızın destekleriyle öğrencilerimizin mezun olduktaki süreçlerini de mutlaka takip eden bir sistem içerisinde devam ediyoruz.
6: Onu çok yakından görüyorum. Zaman zaman işte okuldan mezun mesela bizde de şu anda halen bir mezunumuz çalışıyor. Evet. Reklam bölümünün başına getirdik onu. Zaman zaman farklı vesilelerle ben tanık oluyorum. Tam adını bilmiyorum ama mezun takip
8: sistemi dediğim
6: evet.
8: sistemimiz var.
6: Yani
8: evet.
6: mezun olduktan sonra da öğrenciyle bağ kopmuyor üniversitenin ve işte soruluyor iş hayatı nasıl gidiyor ya da bir şekilde onlardan faydalanabilecek, görüşlerinden faydalanabilecek ortamlar ve organizasyonlar varsa o sağlanıyor. Mesela son akreditasyonla ilgili bir toplantıda da mezunlar.
8: Evet, yine onların desteğiyle hareket ediyor.
6: Evet. O çok hoşuma gitti. Aynı zamanda mezun olup farklı yerlerde çalışanlar olduğu gibi üniversite bünyesinde çalışan
8: tabii
6: çok insan oldu.
8: Tabii ki sonrasında bizde de devam ediyor. Öğrenci arkadaşlarımızın kendi ilgi duyduğu alanlarla ilgili üniversite bölgesinde idari ya da farklı alanlarda yine bize dahil olarak çalışma arkadaşımız olarak hayata devam edebiliyor. Biz burada şunu önemsiyoruz. Rumeli Üniversitesi'nden mezun olmak değil, Rumelili olarak hayata devam edebilmek. Biz her mezun ettiğimiz öğrenci arkadaşımızı artık bir Rumeli ailesinin bireyi kabul ediyoruz. Sosyal yaşamında, aile yaşamında, evliliğinde, işe girişinde, bütün süreçlerinde yine kapıdan ilk girdiğinde tanıştığımız gibi hiçbir zaman bırakmayacağımızı hissettiği bir dokuyu oluşturmaya çalışıyoruz.
6: Bazen şeytan diyor ki bu yaşında, şimdi öyle şeyler okuduğum zaman haberlerde ben sinirleniyorum. Yaşını başına almış insanlar üniversite sınavına girmiş bilmem kaçıncı evet. üniversite. Diyor ki şeytan bazen hadi gir hazır şurada güzel Rumeli Üniversitesi varken bir bölümde orada bitir diye ama.
8: En son iki gün önce bir bahar şenliği yaptık.
6: Evet.
8: Yine öğrenci kulüplerimizden bir kulübün desteğiyle eminim orada izleme fırsatınız olsaydı herhalde direkt kayıt yaptırırdınız. İşte halat çekmesiyle, körebesiyle bizim bile imtina ederek izlediğimiz şenliklerimiz devam ediyor. Bu da bizim zaten hem akademik gelişime destek hem de sosyal kültürel alandaki gelişime destek olan bir süreç yönetimine destek olmuş oluyor bizim açımızdan.
6: Dolayısıyla bu tür şeylerin mesela üniversite bünyesinde olduğunu diyelim ki bu yayını ilk defa duyan, öğrenen aileler olacaktır Trakya'da. Şimdi bir aile olarak da çocuğunuz sizden uzaklaşıyor, başka şehirde okuyor belki.
8: Evet.
6: İstediği
8: evet.
6: kadar yakın olsun. Trakya'da her yer birbirine yakın. Trakya'dan geldiğini varsayarak söylüyorum. Sadece okul ve dersler değil, okul dışındaki o sosyal yaşam konusunda da güvenilir bir ortamda çocuklarının kaliteli zaman geçirdiğini tabii öğrenmek ki, aileler ki. İçin çok tabii güven ki. Verici bir şey olsa
8: tabii
6: gerek.
8: Ki zaten tercih döneminde özellikle ailelerin eşliğinde ailemize dahil olan öğrencilerimizin aile gözlemlerinde genellikle mutlaka ki çocuğun akademik eğitimi ya da gelecekte meslek edineceği konudaki sorular oluyor ama bunun yanı sıra bir CV hazırlarken ilgi alanlarımız dediğimiz o noktada çocuğun gelişimine ne kadar destek sağlayabileceğimiz konusunda sayısız soruyla karşılaşabiliyoruz.
6: Mesela ne soruyorlar en çok?
8: Burada önemli olan mesela özellikle çocukların sporsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alanların olup olmadığı, kütüphanelerimizin ne gibi faaliyetlerinin olduğu ya da sivil toplum kuruluşlarıyla paydaş olarak hareket edip etmediğimiz konusunda sorularla karşılaşıyoruz. Çünkü artık günümüz Türkiye'sinde aileler çocuklarının sosyal anlamda katkı sağlayan bir birey olmasını istiyor. Belki süre ilerledikçe hep ifade ediyorum. Yine Mayıs ayı içerisinde Kızılay Silivri Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz bir kan bağışı etkinliğimiz oldu. Şube başkanımızla konuştuğumuzda kaymakamlık bölgesinde yapılan bir kan bağışı süreciyle üniversite kampüsü içerisindeki yapılan kan bağışı sürecinin ve katılımın aynı olduğunu gördük. Bu da öğrencinin de aslında bu tip sosyal sorumluluk projelerine yer almakta mutlaka gönüllü olduğunu gösteriyor bize. Aile zaten biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi akademik eğitimini zaten tamamlayacak dünya konusunda bir endişe duymuyor. Biz akademik kadro olarak yıllarını vermiş hocalarla çalışmamız sebebiyle biz o konuda hiçbir şüphemiz yok. Fakat aile bunun yanı sıra istiyor ki benim oğlum, benim kızım hayata başladığında farklı alanlarda da deneyim ve yapıya sahip olarak hayata devam edebilsin.
6: Tabii benim kişisel olarak düşündüğüm zaman üniversite yıllarım çok geride kaldı. 35 sene öncesinden evet. söz ediyorum ama 35 sene öncesine dönüp düşündüğüm zaman okuldaki dersleri unutuyor insan, notları unutuyor insan. Orada öğrendiklerini unutuyor ama akılda kalan şeyler, benim en azından benim için akılda kalan şeyler o okul içerisinde yaptığım o kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler benim aklımda kalmış 35 senenin tabii sonunda. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum bu noktada. Sizce üniversite hayatını unutulmaz yapan en önemli unsurlar neler?
8: Aslında buna cevap vermek yerine şöyle bir yol izlesek daha doğru yere ulaşacağız. Bugün etkileşim ağı olan sosyal etkileşim alanlarına baktığımızda üniversite öğrencilerinin akademik eğitimleriyle ilgili paylaşımları bir ya da iki tane görebilirsiniz. Fakat onun dışında özellikle bizim kendi öğrencilerimizden yola çıkarak söyleyebiliyorum. Her türlü sosyal etkinliği sayfasında görebiliyorsunuz. Biz zaten bu sosyal etkileşim alanlarındaki yaptığımız paylaşımlar bir anı kalması amacıyla yaptığımız için o zaman diyoruz ki evet biz bu çocuğa gelecekte kendine sosyal alanda bir hatıra bırakabileceği bir etkinlik yapmışız. Bu anlamda bence tabii ki kıymetli hocalarımızın öğrencilerimize kattığı akademik bilgi ve becerileri çok önemli. Bunun yanı sıra gerçekleştirdiğiniz küçük bir sosyal etkinliğin bile 10 yıl sonra belki sizin mutlaka 35 yıl sonra hatırladığınız bir etkinlik vardır diyorum ben.
6: Benim hafızam deve hafızası gibi hocam biraz. Evet. Geçmiş tarihi evet. daha iyi hatırlıyorum. Şimdi sohbetin başında dedik ki evet öğrenciler kadar, aday öğrenciler kadar aileleri de bu konulara örnek veriyor. Özellikle tercih dönemi yaklaştığında Trakya'nın çeşitli yerlerinde çeşitli işte standlar kurularak öğrencilerle ve tabii, aileleriyle buluşuyorsunuz. Kampüslerde diledikleri zaman öğrenciler ya da aileleri geldiğinde diledikleri kampüsten kampüsü ziyaret edebiliyorlar. Oradaki olanakları görebiliyorlar. Öğrencilerle, mezun öğrencilerle, hocalarla, akademik kadroyla birebir iletişimde bulunarak orayla ilgili bilgi alabiliyorlar. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Bu duyuruları zaten radyomuzdan yapıyoruz. Çekinmeden gidip o bilgileri alsınlar. Son olarak şunu sorayım ve toparlayalım. Üniversite tercihi yapacak olan gençlere tamam birçok unsur var hangi bölümü seçeyim diye ama ekonomik unsur var, işte çocuğun ilgi alanı var, yeteneği var ama onun haricinde tercih yapacak olan gençlere kampüs yaşamı ve üniversite deneyimi konusunda mesela niçin Rumeli Üniversitesi'ni tercih etsinler?
8: Aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi belki yıl olarak aynı süreli zarflarında üniversiteye girmişizdir. Biz üniversiteyi tercih ederken üniversitenin bırakın içerisindeki etkinlikleri bina yapısına bile hakim olmadan tercih ettiğimiz bir hayattan geliyoruz. Ama günümüz Türkiye'sinde artık böyle bir güzellik var. Öğrencilerimiz tercih döneminde mutlaka üniversiteyi ziyaret edebiliyorlar. Sınıflarını, laboratuvarlarını, ilgi duydukları alanlarla ilgili hocalarla iletişim kurup tercih alanında bilgi sahibi olabiliyorlar. Ama biz tabii öğrenciye sadece akademik imkanların yanı sıra üniversitenin sunduğu sosyal yaşama bakmasını öneriyoruz. Burada kampüsün kültürünü, öğrenci gelişimine katkı sağlayan alanlardaki detaylı olarak bilgilenmesi gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biz Trakya'nın Edirne'den İstanbul'a kadar tek müstakil üniversitesiyiz diyelim. İlk müstakil üniversitesiyiz diyelim vakıf üniversiteleri kapsamında. Bu nedenle tercih yapılırken üniversitenin kampüs yaşamı, öğrenci kulüpleri, sosyal etkinlik imkanları, kültürel organizasyonlar, yine öğrenciye sunulan gelişim alanlarındaki mutlaka yöntemlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin üniversite yıllarında yalnızca dersle odaklanmayacağını, bunun yanı sıra hayatın içerisinde aktif yer alabileceği alanları da mutlaka görerek tercih yapması gerekiyor. Tabii aynı zamanda gençlerin tercih ederken de üniversitenin öğrenci okulu odaklı bir yaklaşımını, kampüsün kültürünü, öğrencilerin kendilerine ifade edebilecekleri alanlara sahip olup olmadığını araştırmaları gerekiyor. Burada üniversitenin sadece diploma alınan bir yer olmadığı, bunun yanı sıra öğrencinin hayatına yön veren, unutulmaz anıların biriktiği, genellikle geleceğin şekillendiği bir yaşam alanı olarak kabul etmesi lazım. Bu anlamda değerlendirirse, tercihinde mutlaka bunları da bir sebep olarak not alırsa zaten doğru tercih yapacağını da imkan sağlamış oluyor.
6: Ve doğru tercih yapan da hem kendisi mutlu hem ailesi mutlu. Rumeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurullah Arıkan yayınımızdaydı. Hocam teşekkür ediyorum.
8: Ben teşekkür
6: ederim. İyi ki geldiniz.
8: Çok sağ olun.
6: Umarım bizi dinleyenlere aydınlatıcı bir yayın yapmışızdır. Ben inanıyorum.
8: Biz akademik olmasa da bir üniversitenin sosyal ve kültürel alanda neler kattığı konusunda bilgi vermeye çalıştık. Rumeli Üniversitesi biraz önce ifade ettiğimiz gibi 10 yaşında genç bir üniversite, dinamik bir üniversite. Silivri ve diğer yerleşkelerimiz için büyük bir değer. Tercih edilebilecek bir üniversite olarak aklımızın köşesinde yer alması gerekiyor.
6: Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Yayınımızı bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar hoşça kalın.
7: Küpe FM reklam. Reklam.
9: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
11: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
12: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
13: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
13: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcaklıklar, güneş döngüleri, volkanik patlamalar

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre Motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibarıyla 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Bürkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi. Resmi gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Silivri Kaymakamlığı görevine getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi tarihi bir hat-trick yaparak takımının tüm gollerine imza attı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6.446 liradan, çeyrek altın 10.742 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 17 Haziran Çarşamba'yı gösterirken haftanın tam ortasından, yazın en güzel sabahlarından birinden hepinize kocaman bir merhaba. Mikrofon başındayız ve her çarşamba olduğu gibi bugün de enerjimizi zirveye taşımaya kararlıyız. 28 Haziran'da Münih'te, 18 Temmuz'da Kıbrıs'ta, 24 Temmuz'da Didim'de, 30 Temmuz'da Trakya Fest'te, 5 Ağustos'ta Kuşadası'nda, 11 Ağustos'ta Altınoluk'ta ve 19 Ağustos'ta da Marmaris'teki hayranlarına seslenecek olan popstar Hadise ile yeni bir güne

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Pazartesi ve salın yorgunluğunu geride bıraktık. Hafta sonuna giden yokuş aşağı yola girdik bile. Trafikte olanlar, işe yetişmeye çalışanlar, kahvesini henüz yudumlayanlar. Kulaklarınızı biraz daha açın çünkü önümüzdeki saatlerde ruhunuza çok iyi gelecek şarkılar ve harika müzik haberleri sizleri bekliyor. Yaklaşık 2 yılların ardından başladığı Sende de Benden Var turnesinin İstanbul ayağında bir kez daha unutulmaz bir geceye imza atan, İstanbul'da üst üste 2. kez sold out konserlere imza atan Dave prodüksiyonu, güçlü repertuarı ve seyircisiyle kurduğu benzersiz bağla Tüpraş Stadyumunu bir kez daha dev bir koro haline getiren Tantaşçı'nın yayınlanalı 24 saat dolmadan dijital platformlarda trendlere giren şarkısı Gidişat şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Haftanın o en dengeli, en sakin günündeyiz. Sanki hafta sonunun tatlı telaşı şimdiden kendini hissettirmeye başladı ama acelemiz yok. Bugün biraz durup anın tadını çıkaralım istiyoruz. Çayınız kahveniz hazırsa pencereden içeri süzülen o tatlı Haziran rüzgarına en güzel melodilerle eşlik etmeye ne dersiniz? Yaz konserlerine büyük bir coşkuyla devam eden iki gün üst üste Denizli ve Antalya açık hava sahnelerinde konser veren, binlerce hayranıyla buluşan, günler öncesinden biletleri tükenen konserlerde enerjiyi bir an olsun düşürmeyen zombi, koca şişko dünya, sarıların birine ve acının ilacı gibi hitlerini dev bir koro eşliğinde seslendiren, performansıyla büyük alkış alan adamlar grubu radyolarınızda şimdi.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Kübe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden

0: başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi. Resmi gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Silivri Kaymakamlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre Motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibariyle 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu.
2: Four.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi tarihi bir hat-trick yaparak takımının tüm gollerine imza attı. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6446 liradan, çeyrek altın 10742 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Bugün 17 Haziran Çarşamba, haftanın tam ortasında yepyeni bir güne daha birlikte merhaba diyoruz. Haziran ayının bu güzel gününde güne başlarken ihtiyacınız olan tüm motivasyonu, günün öne çıkan müzik haberlerini ve tabii ki içinizi ısıtacak şarkıları heybemize doldurduk. Roman müziği melodileri üzerine inşa edilmiş, İzmir'de yaşayan bir roman kadın üzerine kurulu, mizahi bir aşk hikayesi anlattığı, baştan sonra dinleyiciyi dans ettiren rap beatleriyle roman müziği ritimleri, kendine özgü rap stiliyle roman müziği melodilerini ele aldığı Başa Bela isimli parçasıyla bugünlerde gündemde olan Ezel'e kulak veriyoruz.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Küpe FM reklam.

Bugün geride bıraktığımız günlerin muhasebesini yapıp haftanın kalanını nasıl daha verimli geçirebiliriz buna odaklanacağız. Yollarda olanlara akıcı bir trafik, işbaşı yapanlara kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir gün programı devam ediyor. Gözünüz yolda, kulağınız bizde olsun. Üçüncü stüdyo albümü Fiyakalı için geri sayıma başlayan, bir süre önce aynı adı taşıyan filmi yayımlayan ve 26 Haziran'da dinleyiciyle buluşacak albümün ilk teklisini de hayranların beğenisine sunan, sözü ve müziği kendisine ait olan, bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma hayalini güçlü bir dille anlattığı Geçmiş Geçmişte isimli parçayla Emir Can İrek şimdi Küpe FM'de.

0: Haber, reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi Çetaş Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.

0: Haftayı yarıladık, pazartesi sendromunu atlattık, salı sallanır dedik, sallandık işte geldik. Çarşambaya buradan sonrası artık tamamen yokuş aşağı. Yani hafta sonu ışığı uzaktan göründü. Eğer hala uyunamadıysanız yüzünüze su vurmakta vakit kaybetmeyin. Radyonun sesini açın. Çünkü bugün şarkılar ve en güzel müzik haberleri sizlerle olacak. Merakla beklenen yeni albümünün habercisi olan ve tüm dijital platformlarda piyasaya sürdüğü sözleri Levent Gürsel'e, müziği Yusuf Gürsel'e ait olan, şarkının düzenlemesini ise kariyerindeki pek çok hit şarkıda imzası bulunan başarılı aranjör Fabio Taşel'in üstlendiği Bana Bir Gülümseme Ismarlı isimli parçayla Türk müziğinin güçlü sesi Funda Arar bizlere sesleniyor.
1: Hadi.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler.

0: gelişmelerini aktarıyoruz. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre Motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibariyle 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi. Resmi gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Silivri Kaymakamlığı görevine getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi tarihi bir hat-trick yaparak takımının tüm gollerine imza attı. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6446 liradan, çeyrek altın 10742 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Gelirken frekansını değiştirmeyen enerjisini bizimle paylaşan herkese kocaman bir merhaba. Takvimler çarşamba diyor. Gün tam ortasında, güneş en tepede. İş yerinde olanlar, ofiste bilgisayar başında esniyenler, öğle yemeğini yeni bitirip şimdi bir kahve olsa ne iyi giderdi diyenler. Aradığınız o kahve tadındaki enerji tam şu an bu frekansta. Haftanın belini kırdık. Hafta sonuna şurada ne kaldı ki modunuzu düşürmek yok. Ritmi biraz daha artırıyoruz. Şimdi sıradaki şarkı öğle uykusunu dağıtmak isteyen herkes için geliyor. Yakın zamanda bir düet çalışmasını dinleyicilerle buluşturacak olan Melek Mosso'ya ait olduğunu söyleyen şarkının kiminle düet yapacağını açıklamayan ve sahnede talihsiz bir kaza geçirdiğini anlatan, konser sırasında mikrofonun çarpması sonucu dişinin kırıldığını ve kırılan diş parçasını farkında olmadan yuttuğunu dile getiren Ece Seçkin konuğumuz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bütün aydınlar günün tam ortasından o en sıcak saatlerden hepinize selamlar. 17 Haziran Çarşamba gününde öğle kuşağında yeni bir gün programıyla yine beraberiz. Şu dakikalarda kimi direksiyon başında trafiğin ritmine ayak uydurmaya çalışıyor, kimi mutfakta öğle yemeği telaşında, kimi de kulaklığını takmış sadece kafasını dinlemek istiyor. Nerede ve ne yapıyor olursanız olun yalnız değilsiniz, biz varız. Çarşambanın bu dingin saatlerine yakışacak, ruhunuzu yormayacak ama içinizi kıpır kıpır edecek harika bir şarkı listesi hazırladık size. Hadi gelin günün geri kalanını birlikte güzelleştirelim. Söz ve müziğine Çağrı Terkıvıran'la birlikte imzasını attı ve video klibini Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekti. Bunun adı Aşksa isimli yepyeni single projesiyle Oğuzhan Koç radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Almanya'da haftanın en iyi çıkış yapan albümü seçilen Kayıp Persona ile bu başarıya ulaşan ilk Türk sanatçı olan Blok 3 ile hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi. Resmi gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 430 Mülki İdare Amiri'nin görev yeri yeniden belirlendi. Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Silivri Kaymakamlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorun grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibariyle 40

0: kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi tarihi bir hat-trick yaparak takımının tüm gollerine imza attı. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6.446 liradan, çeyrek altın 10.742 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Necesitamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah. In fact, coming up next up.

Niye ise böyle GTA şarkılarından bir tanesine benzettim. Daha önce oynadığım GTA oyunlarından bir tanesinde benzer bir şarkı mı vardı bilmiyorum ama hani Los Santos sokaklarında dolaşırken aracınızın radyosunda bir müzik çalar, hoşunuza gider ve o oyunu hatırlatır size bir şekilde. Benim için öyle bir şarkı oldu. Evdeki saat bir Teoman şarkısı yorumladı arkadaşlar. Kıskançlık bugünkü açılış şarkımızdı. Hepinize hoş geldiniz gündüz yolculuğumuza. Umuyorum ki keyifler yerindedir bu güzel hafta ortasından. Hafta ortasının en güzel şarkılarını sizlerle paylaşıyoruz. Nisa bizlerle olacak, salına salınayla yolculuk başladı.

0: FM reklam. Reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

en çok dikkat çeken Dünya Kupası maçı Arjantin-Cezayir arasında oynandı değerli dinleyiciler. Ve Arjantin 3-0'lık galibiyetle Cezayir'i mağlup etti ve Messi hat-trick yaptı. Tam 3 gol attı. 3 golün 3'ünü de Messi attı. Dünya Kupası gol sayısını 16'ya çıkardı bu arada. Klose ile zirveyi paylaşmış. Bir gol daha atarsa tek başına lider olacak. Mbappe de Senegal'e 2 gol atıp 14'e yükselmiş. Peşini bırakmıyormuş. Ayrıca Messi artık en çok DK'da, Dünya Kupası'nda demek istemiş galiba. Editör forma giyen, 6 turnuvada forma giymiş bu arada. En çok sahaya çıkan oyuncu olmuş 27 maçla efendim. Dünya Kupası'na da şöyle bir kısaca bir bakış atmış olduk en son neler oluyor diye. Heyecanla cumartesi sabahı saat 6'yı bekliyoruz. Türkiye-Paraguay maçını yani. Hande Ünsal'la devam edeceğiz. Yayınımıza şarkısı Aşkım Acıtmıyor şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Küpe FM reklam.
4: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yepyeni Slow şarkısıyla Murat Boz'a kulak verdik Hadise'nin hemen ardından. Bu aralar hava genellikle sıcak gidiyor ama zaman zaman dalgalanmalar var. Mesela geride bıraktığımız hafta sonu yine yağmurlar gelmişti. Hava biraz bulutlanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu aslında daha doğrusu cuma cumartesi gibi yine böyle birazcık yağmur sağanakları geliyormuş arkadaşlar. Sıcaklıklar 30'lu derecelerden 30 dereceden 25-27 derecelere kadar düşecekmiş. Marmara genelinde de yağış bekleniyor cuma ve cumartesi günü zaman zaman arkadaşlar. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimiz içerisinde ilerlerken sıradaki konuğumuz yepyeni şarkısıyla Yalın olacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ransford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Mela Bedel ve Perdenin Ardındakiler şarkıları dünyanın yalanları bizlerleydi gündüz yolculuğumuzun ilk saatinin son dakikalarına doğru yaklaşırken. Son zamanların fenomen şarkısını dinleyeceğiz. Ankara Echoes, ta ki seni görene kadar, yani bir diğer adıyla beni al diyecekler ama biz de bu güzel şarkının öncesinde bir kez daha futbol diyeceğiz. Fenerbahçe ile ilgili bir haberimiz var. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Gornik Zabrze olmuş. Böyle bir takım ben ilk defa duydum. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki rakibi bu Polonya takımı olmuş. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
2: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz.

0: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre Motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibarıyla 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi. Resmi gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda görev yapan 430 Mülki İdare Amirinin görev yeri yeniden belirlendi. Konya Ereğli Kaymakamı Murat Eren, Silivri Kaymakamlığı görevine getirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayınlandı. Karara göre 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken meclis çalışmalarına devam edecek. Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubu ilk maçında Arjantin, Cezayir'i 3-0 mağlup etti. Lionel Messi tarihi bir hat-trick yaparak takımının tüm gollerine imza attı. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6446 liradan, çeyrek altın 10742 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor. Thank coming up next up.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

kez daha Dünya Kupası diyeceğiz değerli dinleyiciler. İlginç bir haberimiz var bu sefer Dünya Kupası ile ilgili. Irak-Norveç maçından önce sahanın ortasındaki su borusu patlamış. Çok ilginç. Tazyikli su yeşil zemini göle çevirmiş, saha görevlileri suyu kesmeye çalışmışlar. Olay sosyal medyada viral olmuş. Dünya Kupası tarihinde meydana gelen bu türden ilk olay. En ilginç olaylardan bir tanesi zannediyorum ki. Edis'e devam edeceğiz gündüz yolculuğumuza.

0: reklam.
1: Tazedin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3 ile bugünkü programımızın sonuna geldik ve Ece Seçkin'le de noktayı koyacağız. Lambalar diyecek Alaturka akustik versiyonuyla. Değerli dinleyiciler, gündüz yolculuğumuzun sonundayız. Birazdan haber merkezimize bağlanacağız. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olmak için. Onun da sonrasında hafta içi her gün saat 15 bültenimizden sonra olduğu gibi Dilek'le müzik keyfi sizleri bekliyor olacak harika şarkılarıyla. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: KÜPFM. Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: KÜPFM Haber.
4: KÜPFM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşürülen partinin Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok derken hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ancak Özel yeni parti üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde İran uzlaşısı, Ukrayna Savaşı ve yaptırımlar ön plana çıktı. Zirveye G7 üyesi ülkelerin yanı sıra küresel işbirliğini genişletmek amacıyla Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Kore gibi ülkelerin temsilcileri de katıldı. Edirne'de TÜBİTAK Bilim Festivali'nin ilki Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde öğrenciler bilgi üretmeyi deneyimledi. Fransa'da hükümet halihazırda ilkokul ve ortaokullarda geçerli olan cep telefonu kullanımı yasağını yeni öğretim yılından itibaren liselerde de yürürlüğe koyma hazırlığında olduklarını bildirdi.

0: bildirdi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. İlk tur maçları 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Beşiktaş kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Bayern Münih'in dünyaca ünlü eldiveni Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetimin Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6.446 liradan, çeyrek altın 10.742 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 17 Haziran Çarşamba gününde müzik keyfinde birlikteyiz. Bugün Sıla'nın doğum günü. Mutlu yıllar diliyoruz. Bugün Sıla ile birlikte doğan herkes için gelsin. Sıla'nın en yeni şarkılarından birisi. Hayran bugün.

0: FM reklam. Reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

Manifest ilk Avrupa konserinde Rotterdam'da kapalı gişe doldurarak uluslararası yolculuğuna başlangıç yaptı. Konser sırasında dinleyicilerin "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları karşısında Manifest üyeleri duygusal anlar yaşadı.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hande Yener'in konserleri yaza girerken hız kesmeden devam ediyor. İki gün üst üste sahne alan ve biletlerin kapalı gişe olduğu konser serisiyle sanatçı önce Adana'da ve ardından Gaziantep'te konser verdi. Sahnesini izlemeye gelen iki gencin sevgisine kayıtsız kalamayan Hande Yener onları sahnesine davet ederek El Ele Bir Bela şarkısını seslendirdi.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Popüler müziğin güçlü ismi Aydilge, dijital çağın sevilen genç sesleri Yaren Özaydın ve Heyben Sena ile bir araya gelerek kalıplara ve dayatmalara meydan okuyan yepyeni şarkısını 19 Haziran'da dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Söz ve müziği Aydilge'ye ait olan şarkı, ödün vermeyen, isyankar ve özgürlükçü ruhuyla dikkat çekiyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen yaz dönemi spor ve sanat atölyeleri için kayıtlar başladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek program kapsamında çocuklar, gençler ve yetişkinler için sanat ve spor alanlarında çok sayıda atölye açılacak. Keman, ritim, darbuka, bateri, halk oyunları, el sanatları, bale ve klarnet atölyeleri başvuruları 21 Haziran'a kadar devam edecek. Spor branşlarına online başvurularsa 20 Haziran'da başlayacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşürülen partinin grup başkan vekili Özgür Özel, CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok derken hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ancak Özel yeni parti üzerinde de çalıştıklarını söyledi. Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde İran uzlaşısı, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar ön plana çıktı. Zirveye G7 üyesi ülkelerin yanı sıra küresel işbirliğini genişletmek amacıyla Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Kore gibi ülkelerin temsilcileri de katıldı. Edirne'de TÜBİTAK Bilim Festivali'nin ilki Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan festivalde öğrenciler bilgi üretmeyi deneyimledi. Fransa'da hükümet halihazırda ilkokul ve ortaokullarda geçerli olan cep telefonu kullanımı yasağını yeni öğretim yılından itibaren liselerde de yürürlüğe koyma hazırlığında olduklarını bildirdi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya'nın Górnik Zabrze takımıyla eşleşti. İlk tur maçları 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Beşiktaş kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Bayern Münih'in dünyaca ünlü eldiveni Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetimin Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6.446 liradan, çeyrek altın 10.742 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Kırklareli 30, Edirne ve Çanakkale 31 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

22. Zelenika Şenliği 27 Haziran'da Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice Köyü'nde düzenlenecek. Yenice Köyü Muhtarlığı'yla Yenice Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek etkinlikte Kırklareli'nin yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'dan folklor ekipleri sahne alacak, köye özgü gelenekler canlandırılacak. Şenliğin akşam programında ise Duygu Başkan ve orkestrasıyla Rumeli ve Balkan müziğinin sevilen isimlerinden Rumeli Ekrem müzikseverlerle buluşacak.

0: Sen reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Soner Sarıkabadayı yoğun istek üzerine bir kez daha Çorlu'da sahne alacağını duyurdu. Sanatçı 19 Haziran'da saat 21'de Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kulpe FM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası, İlyas Yalçıntaş ve Özlem Benli yılın en romantik işbirliğiyle konuğumuz, şarkılarının ismi Tesadüf.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

katılmak için geri sayıma geçen Melike Şahin konser maratonuna devam ediyor. Sanatçının 3 ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de gerçekleşecek konserlerinin ardından bir süre sahnelere ara vereceği öğrenildi.

0: PFM reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
8: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM.
10: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
5: Küpe FM Haber.
6: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorun grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibarıyla 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşürülen partinin grup başkan vekili Özgür Özel, CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok derken hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ancak Özel yeni parti üzerinde de çalıştıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi.
5: Spor.
6: Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Beşiktaş kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Bayern Münih'in dünya ünlü eldiveni Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetimin Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.
5: Finans.
6: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6446 liradan, çeyrek altın 10742 liradan alıcı buluyordu.
7: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
6: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
7: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: 17 Haziran 2026 Çarşamba gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Türk pop müziğinin en iyileriyle radyolarınızdayız. Afra ile başlayacağız. Mustafa Sandal klasiği Saygı bir albümünde seslendirildi. Adı İntikam'dı, şimdi radyonuzda.
1: Getir Saygı biri bir mutlulukla sunar.

0: mutlulukla sundu. Bir mutluluk getir.
1: Hem arsa hem ev, arsa ver. Küpe FM reklam.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaksan. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Küpe FM reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kalırken haftanın 3. eve dönüş keyfinde ben Mehmet Ali radyolarınızda olmaya devam ediyorum tüm hızıyla. Sırada APO radyonuzda olacak. Ömrümle bizlerle.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Ve sırada Emre Altuğ bize eşlik eden sesin sahibi olacak. O güzel sesiyle radyonuzda olacak şimdi. İnci gibi Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
11: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Belki yüzün yok, perişan oldun.

0: hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Rumeli'den haberler.
1: YKS'ye son 3 gün. Bu sınav sadece bir basamak. Sizin asıl değerinizi belirleyen şey bugüne kadar gösterdiğiniz azimdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi ailesi olarak şimdiden başarılar dileriz.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre Motorin grubunda dün gerçekleştirilen 1 lira 17 kuruşluk indirimin ardından bugün itibarıyla 40 kuruşluk yeni bir indirim daha uygulanmaya konuldu. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşürülen partinin grup başkan vekili Özgür Özel, CHP'nin kalbini kimseye verme niyetimiz yok derken hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Ancak Özel yeni parti üzerinde de çalıştıklarını söyledi. İçişleri Bakanlığı tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada belediye meclisinin yeni başkan vekilini seçmek üzere 20 Haziran Cumartesi günü saat 10'da toplanmasının kararlaştırıldığı bildirildi. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreninin 19 Haziran'da İsviçre'nin Birkenstock kasabasında düzenlenmesinin planlandığı bildirildi. Mutabakatta ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, Hürmüz Boğazı'nın tam kapasiteyle 30 gün içinde açılması, İran'ın tüm mayınları temizlemesinin içerdiği iddia edildi.
2: Spor.
3: Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, Avustralya yenilgisini Paraguay maçıyla telafi edeceklerini ve desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi. Beşiktaş kaleci transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Bayern Münih'in dünyaca ünlü eldiveni Alexander Nübel'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Siyah beyazlı yönetimin Alman eldiveni kadrosuna katabilmek adına kiralama seçeneğinin yanı sıra bonservissiz transfer ihtimallerini de değerlendirdiği öğrenildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 31 kuruş, 1 euro 53 lira 31 kuruş, gram altın 6446 liradan, çeyrek altın 10742 liradan alıcı buluyordu.
0: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
0: Hava güzel, yeter ki yanı

Bu güzel yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Herkese keyifli ve eğlenceli dakikalar diliyoruz aynı zamanda. Bir yandan tatil yerlerinde olanlara ve Ege kıyılarından, Akdeniz kıyılarından bizi dinleyenlere de buradan hem iyi tatiller diliyoruz, tatil anınızda size iyi gelecek şarkılarla da ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada çalışanlara da hala çok kolaylıklar. Haftanın 3. iş günü geride kaldı ve haftanın 3. eve dönüş keyfinde sizlerleyiz. Melike Şahin radyonuzda şimdi Canın Beni Çekti Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Türk pop müziğinin nostaljik prenseslerinden sevgili Göksel burada olacak. Aynı zamanda İstanbul'un en güzel semtlerinden birisi olan Cihangir'i çok sevdiğini söylüyor ve zaman zaman Cihangir'de ona rastlamak da mümkün aslında. Peki öyle olsun, La Küpe efendim.

0: Küpe FM reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.
5: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceriz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM'de sevgili Gülben Ergen burada olacak şimdi. O güzel sesinden dinleyeceğiz. Yarı çıplak bizlerle.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Şimdi ise kapanışta bir efsaneyi ağırlayacağız sevgili dinleyiciler. Mazhar Fuat Özkan radyonuzda olacak. Ve tabii ki MFÖ'nün Özkan'ı, Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan'ı tedavi gördüğü kanser hastalığıyla 8 Temmuz 2023 tarihinde kaybetmiştik onu 69 yaşında. Üçüncü yıl dönümüne de gelecek ölümünün aynı zamanda kendisini bir kez daha saygıyla anıyoruz. Unutulmayacak müzik dünyasında ve elbette filmleriyle de dizileriyle de çok sevilmişti usta isim. Ene Günekarşı ile şimdi eğlenceli çalışmalarıyla şöyle bir dinleyelim onları. Yarın saat 17'de buradayım Mehmet Ali ben. Küpe FM'den harika bir yaz akşamı diliyorum sizlere.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ortasına geldik. Çarşamba gününe, cuma günü gözüktü. Evet, cuma günü artık yolda, hafta sonuna doğru ulaşıyoruz. Ve yazın tabii ki hafta sonları daha güzel oluyor. Kim bilir kimlerin tatil planları var. Kim bilir kimlerin hafta sonu bir günlük de olsa şöyle kafasını dinlemek için güzel kaçamak planları var. İnşallah hepsi en güzel şekilde gerçekleşir. Yeni haftaya da süper başlarsınız. Ay, ben bir anda cumaya adapte oldum ama henüz çarşambadayız. Neyse, çarşambada sevilen bir gün, hafta sonuna yakın diyerek başlatıyorum programı.

0: Küpe FM reklam. Hey sen. Güne hazır mısın? Soru bu değil.
1: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
3: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzaksan.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
0: Küpe FM reklam.

Aleyna Tilki ile Cevapsız Çınlamayla devam edeceğiz. Şimdi Emre Akkaraduman'la yaptığı o güzel şarkı. Ben en çok o şarkısını seviyorum. Geçen gün 13 milyon lira harcadığı, kariyerinin 10. yılını kutladığı muhteşem konserini gerçekleştirdi. Dev bir yumurtanın içinden çıktı, sahneye adım attı. Orman temalıydı sahnesi. 13 milyon TL de çok ama çok normal bir fiyat açıkçası böyle bir sahne için diye düşünüyorum nihayetinde. Tabii ki hemen fiyatlar veriliyor, biz de biliyorsunuz rakamlara havada uçuşuyor. Ve işte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Ünsal'la ve Umur Doma'yla devam edelim. Gelle. Bu arada Hande Ünsal yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz diye bir şarkı hediye etmiş. Biliyorsunuz o da güzel işler yapıyor. Yani güzel şarkılar yapıyor. Melek Mosso da Ece Seçkin'e özel bir şarkı hazırlamış. Aman Allah'ım ne güzel. Yakında hepsi dinleyiciyle buluşacakmış. Arkadaşların birbirlerine tatlı jestleri diyebilir miyiz? Bence aynen öyle. Biz de heyecanla bekliyoruz. Vallahi şarkılar açısından, yeni şarkılar açısından en hareketli dönemler bunlar. Ve tabii ki konserler, festivaller ve onlara gidecek olan bizler, yani halk da bir yandan sevinçli. Ve işte Umur Doma, Hande Ünsal, gel.

0: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

simgeden bir aşkın olayım dinleyelim mi? Çok sevdiğim simge şarkılarından bir tanesi şüphesiz. Bu arada Eşref Rüya'daki Eşref Tek için geçen gün birisi lokma döktürmüş. Dizi bir anda bitti. Bu arada dizi bittikten sonra dizide oynayan ünlü isimler Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy, Büşra Develi, artık kim varsa herkes birbirini silmiş Instagram'dan. Takipte çıkmış, ne yaşandı bilmiyorum ama Eşref Tek bayağı olaylı başladı, olaylı bitti. Seneye de devam etmesi düşünülüyordu. Ratingleri de fena değildi. Neyse ki sonra birisi, seven birisi de dizi karakteri için lokmasını döktürmekten geri kalmamış. Ve işte Simge, aşkın olayım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Yalın'la Keşke ile devam edelim. Yalın'ın Harbiye'deki konserine Yunan sanatçı Natasha Theodorou çıkmış. Tam bilemedim nasıl telaffuz edeceğini soyadını ama yani aşağı yukarı olmuştur diye düşünüyorum. Yalın'ın Keşke şarkısını Türkçe Yunanca birlikte söylemişler. Düeti çıkar mı? Ay çıksa keşke de dinlesek çünkü gerçekten Keşke güzel bir şarkı ama hayatta keşke dememek dileğiyle, her daim iyi ki demek dileğiyle Yalın'la devam ediyoruz.

hayatın boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

Blok 3 ile ne yapıyorsun mesela ile devam edeceğiz. Bu arada kariyerindeki en büyük konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor. La Katedral, yani konserin ismi bu. Biletleri resmen tükenmiş Blok 3'ün. Sevenlerine ben de duyurayım dedim. Seviyoruz zaten bütün şarkılarını. Haliyle sevenleri konserlerinde de onu asla ve asla yalnız bırakmıyorlar. Ve şimdi güne vedada bir kez daha ne yapıyorsun mesela bizlerle?

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Köfn'ü dinleyelim. Bir tek ben anlarım. Efendim bu arada uzun bir aradan sonra sizlerle kavuşacağımız için büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla hazırlandığımız Küçük Çiftlik Park konserimizi solistimizin yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ileri tarihe aldık demiş Köfn. Yani bir sorun yaşamışlar. Biz de sizlerle buluşmak için heyecanlıyız. Yeni konser tarihimizi bildireceğiz demişler. Sevinmiştik barıştılar diye, yani tekrar bir araya geldiler diye barıştılar zaten. Onunla ilgili bir sıkıntı yok da. Ne yapalım, sağlık sorunları olunca da böyle. Biz beklemeye devam ederiz. Seviyoruz onları ama tabii ki dinlemekten kendimizi alıkoymamıza gerek yok ve işte Köfn'ü.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Tarkan var sırada anılarla yaşamakla. Geçtiğimiz günlerdeki konserinin sonrasında harika bir geceydi dedi. Gün boyu zorlayıcı hava koşullarına rağmen herkesin enerjisi süperdi dedi. Ve Tarkan olunca zaten o enerjinin olmaması mümkün mü? O gerçek bir megastar. Unutulmaz bir konser oldu. Çok teşekkürler dedi. Yine her zamanki o tatlılığıyla Tarkan'ı tabii ki sevenleri kucakladı. Muhteşem bir halk konseri geçirdi. Tarkan Ankara'da tüm sevenleriyle birlikte. Ne şanslı Ankaralılar gerçekten. İnşallah böyle konserlerde daha çok olur, herkese ulaşır. Herkes çünkü diğer konserlere gitme şansı bulamayabiliyor. Ve işte Tarkan, anılarla yaşamak.

Cem Belevi ile ne zamanla devam edelim efendim, hemen hatırlatayım ben. Cem Belevi hazır ne zaman demişken ne diyeceğim ben sizlere? Tabii ki Instagram'ı takip ettiğiniz zaman birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. Radyonuzdan, bizlerden, programlardan, konuklardan ve kim bilir belki de güzel sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Arada güzel çekilişler de yapıyoruz sizler için ve bunun yanı sıra Instagram'daki PFM'i takip ediyoruz. O cepte www.kupfm.com.tr ise bizleri tek bir tıkla internetten dinleyebileceğimiz adresimiz. Ben ne yapıyorum her sabah spor yaparken? Küpe FM'de Turhan Ağlı Yakut'la sabah haberlerini dinliyorum ve gerçekten de güne her şeyden haberdar olarak başlıyorum. Bir yandan da sporumu yapmış oluyorum. Harika bir şey. Kulaklarınızda, kulaklıklarınızla Küpe FM. Ve şimdi söz müzikte.

Semi Cenk'le çıkmaz bir sokaktayla devam edelim. Çin'de yarı ölü kabul edilen 248 insan gelecekte yeniden hayata döndürülme umuduyla kriyojenik tanklarda bekletiliyor. Bundan haberiniz var mıydı? Ben daha önce de verdim bu haberi ama bir sene falan olmuştur. Hala bekliyorlarmış. İşte yıllar sonra bizler hiç buralarda yokken, onlar zaten 200 kaç yıldır oradalar. Ondan sonra ortaya çıkacaklar, bakacaklar hayatta ne olmuş, ne var ne yok. Yani böyle bir şeye gerek var mı? Tabii ki olabilir. Herkes aynı hislerde, aynı duygularda ve aynı beklentilerde değil hayata dair. Bize tuhaf geliyorsa da belki onlar için normaldir yani, diyor. Sözü çıkmaz bir sokaktaya Semih Cenk'e bırakıyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ramsford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Nino gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam, Perşembe akşamında güne vedada yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Korkutan araştırma. İnsanlık gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıtıyor. Merkezi Almanya'da bulunan Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü'nde görevli bilim insanları dikkat çekici bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada insanlığın gezegeni her zamankinden daha hızlı ısıttığı sonucu ortaya çıkarken, araştırmada küresel ısınmanın 1970 ile 2015 yılları arasında 10 yılda 0.2 dereceden daha az olan istikrarlı bir orandan son 10 yılda yaklaşık 0.35 dereceye hızlandığını buldu. Bu oran bilim insanlarının 1880'de dünyanın sıcaklığını sistematik olarak ölçmeye başladıklarından beri gördükleri en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Araştırmayı yürüten Stephen Ranchford, son 10 yılın ısınma hızı devam ederse 2030'dan önce Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sınırının uzun vadede aşılmasına yol açacaktır diyor. Son yıllardaki aşırı sıcak güneş döngüleri, volkanik patlamalar ve El Niño gibi doğal dalgalanmalar nedeniyle daha da artmış ve bilim insanları şaşırtıcı sıcaklık ölçümlerinin istisnai değerler mi yoksa küresel ısınmadaki artışın sonucu mu olduğunu sorgulamaya başlamıştı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz dokun.

0: şey sıradandı.
1: İyiyim,
0: İyiyim
1: dedim. Herkese ağlamam zaman aldı.
0: Ağlamam zaman aldı.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.